0: Ben çağırdım.
1: Kıyım kardeşim. Kıyım ben az ağır olacağım da olur. Ben bir fikir. Yine. Yine. Yine bakalım. Fatım mı?